bu kafayı gitmelim sevdiğinde. Ninge çapon pamelini sevdiğinde. Bu kafayı gitmelim sevdiğinde. Ninge çapon pamelini sevdiğinde. Sevdiğinde. Bu kafayı